0: abandi duceceke twumve sefu
1: nugoyaba umwana mutoya
0: kandi papa nugoyaba